Pesada kurpis teisin, burlet olsin, nindis tindi. Paisa paisa sin, kyresin, nirbe aspizi.

0: Kesin köresindir beyaz bezi çiğreksin. Çiçeğin çayın bu resim ölçen prendör makineksin resim.
1: Baran derin, baran derin, baran derin, esten derin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.